Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gün

Bu haberin başlığını aslında ben atmak istiyorum. Biraz çekiniyorum ama bu başlık bu haberin hakkını verecek. Ayı her yerde ayı. Yani ülkesi değişse de o ayılık eğer içinizde varsa değişmiyorsunuz. Avustralya mesela dünyanın en medeni üniversite ülkelerinden bir tanesi. Oradaki prenses, kadın prenses ya, 22 yaşında Norveç prensesi orada okuyor Avustralya'da ve ona bir arkadaşlık teklifi geliyor. 63 yaşındaki bir adamdan arkadaşlık teklifi geliyor. Bizde olsa düşünsene böyle içini kemiğini böyle bulamazlar yani. Ama mahkeme diyor ki adamın ismi Cook, Prenses Alexandra'nın eğitim gördüğü üniversite kampüsüne girmesini, kendisi ve ailesiyle doğrudan ya da dolaylı şekilde iletişim kurmasını yasaklamış. Kararında prensesin Avustralya'daki eğitim süresi boyunca, yani yaklaşık 2 yıl boyunca geçerli olması gerekiyor. Sonra mesela Avustralya'ya dönüyor, bu ayı gene yazabilir, arkadaşlık teklifi gönderebilir. Yani farkı fark edin diye söylüyorum.

Bu aynı... Hayatımızın göbeğinde yer alan sosyal medyaya karşılıksız kalamıyoruz. Çok özeniyorum mesela hiç sosyal medyası olmayan birine. Adama diyorum ki Instagram var mı? Ya bak ya. Falan yapıyor. Acayip özeniyorum. Çünkü ben orada bir şeyler takip ediyorum, bir şeyler izliyorum ya. Bunu nasıl becerebildiği konusunda birazcık dediğim gibi özeniyorum. Şimdi bu sosyal medya birçok kişi için önemliyken bazı plus abonelikler gelmiş Meta'ya. Meta ne mesela? Instagram, Facebook ve WhatsApp var onlarda Meta'nın içerisinde. Aylık ücreti bunların plusların 3.99 dolar olmuş Instagram ve Facebook'un. Facebook'u ne yapacağız ya? Ne olabilir Facebook artık? WhatsApp Plus da varmış. O da aylık 3 dolar gibi bakabilirsiniz. Peki bu üyeliği ödedikten sonra ne veriyorlar size? Hemen söyleyeyim. Mesela Instagram'da hikayeleri yeniden izleyenleri görebiliyorsun. Bakıyorsun orada 2 kere 3 kere izlemiş, anladın mı? Güzel. Sınırsız izleyici listeleri varmış. Haftalık hikayeyi öne çıkarma varmış. Uzatılmış hikaye süreleri varmış. 24 saatte bitiyor ya normalde. Gizli hikaye ön izleme varmış. Vay, çaktırmadan millete ha. Vay. Gelişmiş izleyici analizleri ve akış dışı profil gönderileri varmış. Facebook'a bakmıyorum bile. WhatsApp'ta ne varmış hemen söyleyelim. Çok da beni tavlamadı. Özel temalar varmış. Premium çıkartma paketleri varmış. Kişiselleştirilmiş zil sesleri varmış. Daha fazla sabitlenmiş sohbet varmış. Ya Instagram'dan devam. Vallahi. Gerek var mı buna? Bence yok.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

desem ki 88 dönümlük bir ada var ve fiyatı 405.000 euro, yani aslına bakıldığında acayip değil mi, yani 405 bin euro 21-22 milyon lira bir şey yapıyor. Bu adayı 21 milyon liraya ya da hadi diyelim totalde 22 milyon liraya satışa koymuşlar. Yani İstanbul'da sıradan bir 3 artı 1 daire. Evet, İskoçya'da satıyorlar. Handikapımız şu, hani eğer bir yere yatırım yapayım diyorsanız. Summer Iceless diye bir yermiş burası İskoçya'da. Dediğim gibi 22 milyona satıyorlar 88 dönümlük adayı. Tek handikap şu, çivi bile çaktırmıyorlar. İskoçya'da durumları bilmiyorum. Ha, bugün alalım unutalım, üzerine yatalım, çocuklara kalsın, sonra imara açılır falan. Orada öyle oluyor mu onu bilmiyorum. Ama haberiniz olsun, yakın zamanda da açık arttırmaya çıkacakmış. Eğer bir yatırım yapmak istiyorsanız, ki bu bir yatırım tavsiyesi asla değil. Söylemek isterim yani, böyle 400 bin euroya bir adanız olabilir.

görüyorum. Bir de insanları kandırmak için hormon iğnesi kullanıyorum ben demiş. Brezilya kadının kurduğu akıl almaz yalanlar zinciri ailenin bir akrabasının şüphelenip polise ihbar etmesiyle son bulmuş. Ailedeki tek akıllı o bence. Yani merhaba ablacım dersin kapıyı açsın. 37 yaşında 12 yaşında gibi görünmesi mümkün değil. O akrabayı tebrik ediyoruz. Muhtemel dayı falan o. Ailenin akıllı dayısı o. Hakikaten öyle.

Şimdi paylaşacağım haber hani böyle filmi iyi kurgulanırsa korkunç bir film haline gelebilir. Nereden? Brezilya'dan mevzu çıkıyor. Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan kadın hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıkıyor. Kadın kaç yaşında peki? 12 yaşında tanıtıyor kendini. 37 yaşında. Nasıl? Diyorsun. Fotoğrafları var.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

0: Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
1: İyi ki Agesa, iyi ki Agesa.
2: Odeyayla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et.
12: Bunu al, şunu sat.
11: Bu kadar mesai harcayamam ben.
12: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Tolga Gün

0: Yine insani bir özellikle devam edeceğiz. Siz de öyle misinizdir? Böyle bir sürü platform var. Hepsine üyeyiz falan filan ama girersin, bakarsın, bakarsın, bakarsın, bakarsın. Fragmanları izlersin yeni gelenlerin. Sonra bildiğin bir diziye ya da filme geri dönersin. Değil mi? Bunu hepimiz yapıyoruzdur diye düşünüyorum. Psikolog Daniela Rosecki'nin araştırmasına göre bireylerin aynı dizileri defalarca izlemesinin ardında psikolojik nedenler yatıyormuş. Bu kişilerin ortak karakter özellikleri analiz edilmiş ve 7 özelliğe sahiplermiş. Yani hepimizde olan bu özellikle. Mesela yüksek empati yeteneği varmış bu kişilerde. Duygusal öz farkındalık varmış. Hassaslık ve güven arayışı varmış. Nostaljik eğilim varmış. Ayrıntı odaklılık varmış. Sadakat varmış ve rutin bağlılığı varmış. İyi mi kötü mü anlamadım ama ortak özelliklerimiz buymuş.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
9: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper FM. Tolga Gündüz.

İlk defa duyduğum bir şey aslında. İnanışa göre bu iki gün asla çamaşır yıkanmamalıymış. Eve uğursuzluk getiriyor diyorlar. Ya hadi be, ya aman be. Üf. Eski inanışlara göre haftanın bazı günleri ev işleri için özellikle de çamaşır yıkamak açısından uğursuzluk kabul ediliyormuş. Hangi günler biliyor musunuz? Pazar ve pazartesi. Ya bize pazartesi günü temizlik için bir ablamız geliyor. Bir ne yapacağım? Çamaşırı yıkayacağım ki o da ütülensin değil mi? Ertesi güne kuruyup. Öyle şey mi olur ya? Bakalım neymiş, nedenmiş peki? Bazı halk inanışlarında pazar günü yıkanın çamaşırın evin huzurunu sildiği ve aile içi gerginliği arttırabileceği düşünülmüş. Gerçi evet, baktığında mesela pazar günü eve gelmişsin, bütün hafta çalışmışsın, ayağını uzatmış yatıyorsun. Gar gar gar gar gar. Aslına bak, burada çamaşır yıkanıyor falan. Odanın birine asılmış evde balkon yoksa. Değil mi? Darlıyor seni odanın içerisinde. Peki pazartesi niye uğursuzmuş? Haftanın başlangıcı olması nedeniyle birçok kültürde zor ve dengesiz bir gün olarak kabul edildiği için pazartesi de çamaşır yıkamak uğursuzluk getirdiği düşünülüyormuş. Pazartesi uğursuzluğu şöyle olabilir. Pazartesi yıkadın, o kurumadı ya. Tam da onu giymek istedin giderken ıslak. Aman bu bak. Biraz geriye gidince hak verdim ha. Gerçekten. Baştan çok dirençli girmiştim ama hak verdim.

Avrupa'nın genelinden bir haber. Bir evin kalabalık olup olmadığı sadece kaç kişinin yaşadığıyla ölçülmüyormuş. Yani Eurosat bir araştırma yapmış. Demiş ki hani evde 5 kişi varsa atıyorum ama ev bir odalıysa o evde kalabalık olur diyor. Avrupa genelinde yapılan araştırmada nüfusa oranla kalabalık evlerde yaşayanların yüzdesi belirlenmiş. Bu bilgi ne işinize yarar? Her zaman söylüyorum. Bu programda sohbet ortamında her konuşma bittikten sonra buradan aldığınız bilgileri satabilirsiniz. Yani bu öyle özel bir program. Hayatınıza renk getirir, bilgi getirir. Bakın Avrupa'da en çok kalabalık ülkenin nüfusa oranı neymiş, hangi ülkelerdeymiş? Kosova'nın %64.1'i kalabalık evlerde yaşıyormuş. Keza Karadağ da aynı şeye yakın. Arnavutluk, Sırbistan, Romanya, Letonya, Kuzey Makedonya ve beklediğimiz Türkiye. Türkiye nüfusunun %37.6'sı kalabalık evlerde yaşıyormuş. Yani dediğim gibi bu oda sayısı kişi sayısı çarpanıyla falan belirleniyormuş. Yani bir dönem ben de böyle yaşadım. Mesela ikiz kızlarım doğduğunda evin her odasından, her katından dörder kişi çıkıyordu. Bir yerden bakıcı çıkıyor, bir yerden kayınvalide, bir yerden annem falan böyle. Böyle güruhla yaşıyorduk. O zaman da biz de o sayıya dahildik demek ki.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolitur hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le

Tatil zamanı geldi, havalar ısındı, herkes bir yerlere gidecek, işte Ege, Akdeniz ya da neresi ise, yurt dışı da olabilir. Akdeniz'e gidecekler için yapacağım uyarılar var. Türkiye'nin dört tarafında böyle plajlar var ama özellikle Akdeniz'de İztuzu, Patara, böyle Çıralı gibi kumsallar var. Oraya yakın otellerde kalıyorsanız böyle akşam 8'den sonra yemeği yediniz, duşunuzu aldınız, parfümler sıkıldı. Tam bir yaz akşamı, yanınızda manita var, gezdiniz dolaştınız falan. Abi baktınız koskoca bir plaj, bomboş, kimse yok. Dediniz ki, elinden tuttunuz kız arkadaşınızı, eşinizi, manitanızı neyse, girdi, aşkım bak kimse de yokmuş burada dediğiniz anda, girdiğinizde cart diye gelip sizi alıyorlar ve 699.245 lira kişi başı cezayı ödüyorsunuz. Neden? Çünkü bu bahsettiğim plan, o tabii bütün tatil yumruk gibi boğazınıza diziliyor böyle o parayı ödeyince. Çünkü bu plajlara biliyorsunuz ki deniz kaplumbağaları yumurtluyorlar. O yüzden oralar koruma altında. Yani aşkım bak kimse yok falan diye girerseniz hem o parayı ödüyorsunuz, hem tatil zehir oluyor, hem manitaya rezil oluyorsunuz. O yüzden bu plajlara lütfen dikkat edin.

Zaman zaman bu Taste Atlas'ın dünyadaki yemek değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyorum. Ama bu adamları çok kıskanıyorum ya. Yani bir ofis düşünün. Böyle göbekli adamlar var. Celal Şengör'e benziyorlar. Muhtemelen biraz da bilgiler. Sürekli yemek geliyor önlerine ve onları notluyorlar. Şimdi bu bilmem kaç numara falan. Öyle düşünün. Öyle bir dergi ya da web sitesi bu. Şimdi neyi yapmışlar? Dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeğinin 6'sı Türkiye'denmiş, biliyor musunuz? Hemen söyleyeceğim. Bir numarayı söyleyeyim. Şişperak diye bir şey var. Birinci sırada Beyrut'tan, Lübnan'dan. Yemiştim orada. Orada nohut yemekten içimiz kurumuştu bu arada. Onu da hatırlatırım. Bunun dışında neler varmış hemen bakalım söyleyeyim. Cacık 26. sırada. Yunanlılar aşırmasalardı caciki diye yanının sonuna iyi koyup. Çılbır 19. sırada. Haydari 15. Şiş tavuk 13. sırada. Yoğurtla yapılanı da var çünkü. Mantı 5. sırada ve 2. sırada bu Lübnan şişberakın yemeğinin hemen ardından 2. sırada da çökertme kebabı varmış Türkiye'den. 30 yemeğin 6'sı bizden.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: hesap. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Süper FM. Tolga Gündüz.

turizm bir ülkenin en müthiş gelir kaynağı. Yani doğanız için geliyorlar, ülkenizin tarihi için geliyorlar. Ekstra şeyler yapıyorsunuz ama normalde bir şey satmak gibi değil ya, daha kolay. O yüzden en muazzam gelir kaynağı. Bu yıl 18 milyon turist hedeflenirken Antalya'ya 5 ayda gelen turist sayısı şu ana kadar 3 milyon 512 bin 636 olmuş. Havalimanı dış hatta gelen yolcu sayısını ilk sırada Almanlar oluşturmuş. Rusları bekliyordunuz değil mi? Ya niye Ruslar yok? Bir numara hep Ruslar olurdu. Neden yok? Çünkü hepsi Antalya'dan zaten ev aldı, Alanya'dan. O yüzden gidip gelmiyorlar. Mis gibi orada yaşıyorlar. Keşke ben de yaşayabilsem. İkinci sırada Rusya var. Gene bırakmamışlar. Ve üçüncü sırada da İngiltere'de yer almış bu 3 milyon 512 bin kişinin arasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Şimdi geçmişe baktığınızda hani tas savaşları denir ya, çok da ünlü bir dizi vardı. Ama geçmişe baktığınızda hükümetler, ne bileyim devletler, çok geçmişe gidelim yani. Milattan önce sonra istediğimiz yere gidebiliriz ama altından vazgeçilmiyor. Yani neden insanlık yüzyıllardan beri neden altından vazgeçemiyor? Bunun bir de hocam ekonomik tarafını bir tarafa koyarsak, bunun psikolojik, tarihsel, kültürel olarak en güçlü yapan şey nedir? Yani bir tarafı da, bu tarafı da var çünkü yani tercih edilmesinden kaynaklı.
3: Tabii topraktan çıkma miktarı oldukça zor biliyorsunuz. İşte yüzeyden bulunabiliyor toprakta veya çok derin metal şeylerden yer altına indiğiniz zaman çok derinden bulunabiliyor. Veya işte akarsularda şeklinde de bulunabiliyor. Dolayısıyla temin edilmesi öyle çok kolay değil. Hatta bununla ilgili filmler yapılmıştı. Altın arayanlar, altın bulanlar çok zahmetli. Hatta o zahmet sırasında ölümler veya çatışmalar, bunlar da olmuş. Yani altın kıymet değer açısından her yerde kıymeti olan bir kabul gören daha doğrusu bir metal olduğu için tarihsel dönemde de sürekli bu özelliği değer bulmuş ve bugüne kadar da gelmiş.
2: Kültürel olarak ne diyebiliriz?
3: Kültürel olarak da tabii onun üzerine işlemeler yapılmasıyla birlikte yine tercih edilen ve onları, o ülkeleri veyahut da o geçmiş devletleri temsil eden işlemler daha da kolay yapılabiliyor. Ve dediğim gibi en önemli özellik paslanmıyor olması ve aynı formunu koruyor olması.
2: Peki şimdi mesela siz şimdi konuşurken bu aramalardan hani altın araması. Mesela Ölüm Vadisi diye bir yer var Mojave Çölü'nde Amerika'da. Orada evet. Onun adının Ölüm Vadisi olması nedir? Altın için gidiyorlar, o kadar sıcak ki artık ölümler meydana geliyor vesaire. Biz bu hikayeleri hep duyuyoruz. Genelde o coğrafyada duyuyoruz ve hala hazırda tahta duruyor. Peki neden hala güven duygusuyla birlikte anılıyor altın? Geçmişten, tarihsel süreçten geldiğimizde. Yani büyük hükümetler, büyük devletler, bu güven duygusu, halk fark etmiyor. Neden güven duygusuyla birlikte anılıyor altın o zaman? Bir de onu sormak istedim.
3: Yani dediğim gibi herkesin tercih ettiği ve özellikle de kıymet değer olarak da kabul edilen ve mesela ilk para Ligya'da bizde basılmış, para olarak da kullanılmış ve kullanmaya da devam ediyor. Bir noktada bütün kültürlerde altının yeri var.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: hesap.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, caz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 30

0: yarattıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ben bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o işte. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
1: FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'desiniz. Ben Bahri Fedai. Hafta sonuna eşlik eden müziğin nabzını tutan Süper 20 geri sayımıyla yine birlikteyiz. Yeni liste, güçlü isimler ve en sevilen şarkılarla dolu bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve bu haftanın başlangıç noktasında Aleyna Tilki var. Usta sanatçı Güllü'nün can verdiği oyuncak gibi mirasını devralıp kendi pop tarzıyla harmanladı ve uzun süren Süper 20 serüveninde vedaya hazırlanıyor gibi. Listemizde bu hafta açılışı 20 numarada Aleyna Tilki yapıyor. Hep

Süper FM'de Süper 20'de zirve yolculuğumuz Aleyna Tilki ile başladı. Oyuncak gibi ile ardımızda kalırken geri sayımda bir adım yukarı çıkıyoruz. Türkiye'nin en iddialı seslerinden Linet, Mersi adını verdiği o derin duygusal çalışmasıyla listemizdeki yerini koruyor. Bir basamak gerileyen dev performansıyla Süper 20'de 19 numara.

Ritmi Süper FM'de yükseliyor. Türkiye'nin en süper listesi Süper 20'de sıradaki şarkı enerjiyi bir anda yukarıya taşıyacak. Çünkü Manifest Kızları sahnede. Başarılarını katlayarak yollarına devam eden grup, sevilen şarkıları daha iyiyle hafta sonu yolculuğumuza ortaklaştı.

Müziklerinin eşlik etmeyi sürdürüyor. Şimdi 90'ların o altın kalemiyle duru kadın vokalini buluşturan muazzam bir duygu yükü var sırada. Efsane müzisyen Ümit Sayın'ın 1995 yılındaki o zamansız şarkısı Ya Sen Gidip de Bengü'nün eşsiz dokunuşuyla yeniden hayat buldu. Nostaljiyle güncelin birleştiği bu yorum

Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen şarkıları Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Duygusal şarkıları ve samimi yorumuyla son dönemin en üretken isimlerinden Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokaktayla Süper 20'de yürüyüşünü sürdürüyor. Etkili

sevgiyle derin bir duygu yürüyüşüne dönüştürdü ve şarkı yeniden gündeme yerleşti. Bu etkiyle birlikte Simge, Süper 20'de bu hafta 15 numarada karşımıza çıkıyor. Geçmiş.

0: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Her hafta sonu olduğu gibi bugün de sizlerle beraber en sevilen 20 şarkının geri sayımını yapıyoruz Süper 20'de. Geri sayımda şimdi duygusu derin, anlatımı güçlü bir şarkı Süper FM'de olacak. Türkçe rap sahnesinin en özgün kalemlerinden Ahihan. Sakin ve iç

Hafta sonunun en çok dinlenen listesinde heyecan bir an bile hız kesmiyor. Bağımsız sahnenin üretken ismi Poizi. Büyük ilgi gören EP'si Pardon Mutluluklar'la modern kent insanının romantik karmaşasına ayna tutmayı sürdürüyor. Söz bestesi kendine ait olan gece ve uykusuzluğa eşlik edecek o melankolik şarkısı Uyuyamadın Değil Mi ile listemizin 13. basamağında.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de hafta sonunun en güçlü sesleri Süper 20'de buluşuyor. Pop müziğin güçlü ve dinamik seslerinden Derya Ulu, sözlerindeki yoğunluk ve melodik yapısıyla sevilen şarkılarından Hani ile bu hafta 12 numarada.

Süper FM'de müzik dolu hafta sonu Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20 ile devam ediyor. Bu keyifli liste eşliğinde küçük bir hatırlatmam olacak. Karnaval uygulaması ve web sitesiyle sevdiğiniz şarkılara, canlı radyo yayınlarımıza, özel playlistlere ve podcastlere her an ulaşabilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle müzik keyfi yollarda da sizinle. Ayrıca Karnaval'da benim de hazırladığım podcast serisi Sesli Harfler'de her bölümde sıra dışı icatların hikayelerinden bahsediyorum. İcatlara meraklıysanız Sesli Harfler podcast serisini hepinize tavsiye ederim. Listemize dönelim ve şimdi neşeyi, estetiği ve modern popun sınırlarını zorlayan harika renkleri hissetme zamanı. Müziğin modern ozanı Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız'la bu hafta ilk onun hemen eşiğinde yerini büyük bir başarıyla koruyor. Süper 20'de 11 numarada

0: şarkılarla başlıyor. Bu görkemli açılışı nostalji modern dans pistlerinin kıpır kıpır altyapısıyla buluşturan harika bir enerjiyle yapacağız. Emre Fel ve Funk Takıl, modunuzu anında değiştirecek şarkıları bir güldünle 10 numarada.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Her basamakta artmaya devam ediyor. Şimdi sizi şarkıların o ruhumuza dokunan derin geçmişine, milenyumun başına doğru çok özel bir saygı duruşuna götürüyoruz. Semih Cenk'in sesinden Vur Beni Süper FM'de. Arabesk fantezi müziğin usta kalemi Cengiz İmre'nin imzasını taşıyan ve 2000 yılının bu kült şarkısı modern prodüksiyon dinamikleriyle bu

0: Reklam. Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper 20'de geri sayım daha da iddialı bir hal alıyor. Kendine has duruşu, sokağın nabzını tutan sert sözleri ve sarsıcı altyapılarıyla her dinlendiğinde fark yaratan o usta isim var sırada. APO, yeraltı projesiyle haftalardır sürdürdüğü güçlü müzikal istikrarı elden bırakmıyor ve bu hafta listenin 8. basamağında yerini alıyor. Ne

Türkiye'nin en süper radyosunda hafta sonunun enerjisi kesintisiz bir ritimle akmaya devam ediyor. Şimdi rotamızı alternatif tınılarıyla son dönemin en dikkat çeken ekiplerinden birine Ankara Ekos'a çeviriyoruz. Grup Beni Al adını verdiği bu özel çalışmayla dijital dünyada yakaladığı o harika ivmeyi çok kısa sürede geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. Modern altyapısı ve ilk dinleyişte insanı yakalayan o sıcak melodisiyle tam not alan bu iddialı parça Süper 20 listemizin 7. basamağındaki güçlü yerini

Süper 20 listemizin ruhunu çok iyi bilen bir isim var sırada. Dürüst, filtresiz ve samimi anlatım tarzıyla herkesin kendinden bir parça bulduğu o dev hit sahnede. Blok 3, Kusura Bakma şarkısıyla haftalardır sürdürdüğü liderlik mücadelesinde bu hafta ilk 5'in hemen eşiğinde 6 numarada gücünü koruyor. Senden

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun nabzı iyice hızlandı. Süper 20'de artık zirve hattındayız. Dijital platformlarda ve sosyal medyada bir akıma dönüşerek bu yılın en dikkat çeken projelerinden birine imza atan Serkan Nişancı. Yorum gücü ve akılda kalıcı melodisiyle tam not alan şarkısı Eller Üzer'le bu hafta 3 basamak ilerleyerek Süper 20'de

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de hafta sonunun en iddialı şarkılarının bir araya geldiği müzik listesi Süper 20'de zirveye ilerliyoruz. Şimdi müziğin geleceğine, sınırların tamamen ortadan kalktığı yepyeni bir ana şahitlik etme zamanı. Listemizin bu basamağında bizi karşılayan Mebrure, yapay zekanın sanatsal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne sermeye devam ediyor. Teknolojinin o soğuk yapısını saf insan duygusuyla harmanlayan Değilim projesi bu hafta tam 7 basamaklık dev bir yükselişle 4 numaraya yerleşti. Zirve yarışının tam

0: Süper FM'de Süper 20'de ilk 3'e giriyoruz. Sırada söz yazarlığındaki bilgeliğini ve hayata dair o samimi bakış açısını ilmek ilmek müziğine işleyen APO var. Kalbimize dokunan ve bizi derin düşüncelere sevk eden o muazzam şarkısı Ömrümle bu hafta Süper 20'de 3. sırada.
1: Öyle bir ağırlık var.

Hafta sonu umarım herkes bu güzel günü en iyi şekilde değerlendirebiliyordur. Süper 20'de zirveye artık sadece bir adım kaldı. Beğenilen sevilen şarkıların bir arada olduğu listemizde şimdi sıradaki durakta Manifest bizleri karşılıyor. Ekip hileliyle güçlü bir çıkış yakalarken bu kez yalnız değil. Türk popunun zamansız efsanesi Ajda Pekkan'ın eşlik ettiği bu özel çalışma Süper 20'de ikinci sırada.

0: Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.
1: 10 numara.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'nin bir numarası. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu. Geleneksel müzik kalıplarının dışına çıktığı projesi İhtiyacım Var'la bu haftada liderlik koltuğunun tek sahibi oluyor. İhtiyacım Var çok kısa sürede herkesin diline dolanan, herkesin paylaştığı bir şarkıya dönüştü. Mesele sadece yapay zeka olması değil, duygunun karşılık bulması. İşte bu yüzden hızla yayıldı, konuşuldu ve zirveye yerleşti. Yapay zeka teknolojisini saf insan duygusuyla muazzam bir dengede buluşturan Acıoğlu bir numarada. Duygusal etkisiyle zirvemizde yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yeniden buluşacağız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.